0: Tamam, uygun hazırlısın. Ben yine tam değil bir ses.
1: Ne yapayım?
0: Ne yapayım?
1: Ne yapayım?